Coşku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

0: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

Aşkım iki günlük iptilama, hayatım tükenmez maceralarda. İçimde binlerce istekler var.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

ben de kimim? Şehit de ben, gazi de ben, nefer de ben. Çoban da ben, devlet de ben, polis de ben, asker de ben. Mesele vatansa, kırpmam gözümü hiçbir yerde ben. Ölümüne and içmişim, sonsuza dek buradayım.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlı

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.
3: Nasıl bir kalp varmış sende, halimi de.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlandı. Kanunun hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin aynı samimiyet ve titizlikle sürdürüleceğini belirterek emeği geçen siyasi parti gruplarına, milletvekillerine ve devlet kurumlarına teşekkür etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisinden yararlanan gençlere İşkur'da öncelik tanındığını belirterek, bundan sonraki süreçlerde TOKİ'nin sosyal konut projelerinde bu krediden istifade eden gençlerimize özel kontenjan ayıracağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konulduğunu belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'mizde artık terörün kökünü sonuna kadar kazıyıp 86 milyonun kardeşlik içinde ülkemizin üretim, çalışma ve ekonomik gelişme alanında huzur ve asayiş yolunda ilerlemesi, dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline gelmesi yolunda çok önemli bir aşamayı geçmiş bulunuyoruz dedi. ABD Başkanı Donald Trump bir Amerikan haber kanalına verdiği röportajda Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik girişimlerde ummanın engel teşkil etmesi halinde bu ülkeye hedef alacaklarını belirterek uyarılarda bulundu. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransa ekibi Lyon'u konuk edecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, "Fenerbahçe olarak beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Camiamızın ve taraftarımızın uzun zamandır en büyük hedefi bu. Önümüzde 2 tane 90 dakika var. Biz maç maç gideceğiz. Bugünkü maçta avantajı elde etmek istiyoruz. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefimiz doğrultusunda güzel bir başarı elde ederiz." dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Kaunas Algiris'le oynayacağı maçlar öncesi Dusan Vlahovic'i UEFA listesine ekledi. Süper Lig'in ilk haftasında Samsun Spor kendi sahasında karşılaştığı Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışılan çocuğun eğitim masraflarını üstlendi. Balçık, Göktuğ Alımcı'yı sezon boyunca iç saha ve deplasman maçlarında da ağırlayacaklarını söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6803 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 90 kuruş, euro 55 lira 49 kuruş, sterlin 64 lira 93 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 7 sent, bir bitcoin 64.382 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde, Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredildi. Bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
4: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı, numara 58 Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
6: Frekansınız 105 olsun.

0: Otto Aksesuar reklamları sunar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için lider

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun.
1: Frekansınız 105 olsun.

0: aklıma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurulun kanunun yayımlanmasıyla birlikte tesis edildiğini belirterek ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen şeker soruşturmasında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana'da 26 adreste 25 şirkete yönelik arama gerçekleştirildi. 47 şüpheli ifadeye çağrılırken bazı evraklara da el konuldu açıklamasını yaptı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 7 ayında yaklaşık 282 bin firmanın denetlendiğini ve toplamda 1 milyar 870 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransa ekibi Lyon'u konuk edecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, "Fenerbahçe olarak beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Camiamızın ve taraftarımızın uzun zamandır en büyük hedefi bu. Önümüzde iki tane 90 dakika var. Biz maç maç gideceğiz. Bugünkü maçta avantajı elde etmek istiyoruz. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefimiz doğrultusunda güzel bir başarı elde ederiz." dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Kaunas Žalgiris ile oynayacağı maçlar öncesi Dusan Vlahovic'i UEFA listesine ekledi. Süper Lig'in ilk haftasında Samsun Spor kendi sahasında karşılaştığı Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışılan çocuğun eğitim masraflarını üstlendi. Balçık, Göktuğ Alımcı'yı sezon boyunca iç saha ve deplasman maçlarında da ağırlayacaklarını söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6803 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 90 kuruş, euro 55 lira 49 kuruş, sterlin 64 lira 93 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 7 sent, bir bitcoin 64.382 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde, Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerinde çiğ damlası.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
5: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

ölümlerden de beter. Sanma sevdan içimde bir an kaybolur biter. Benden başka kimseye nefesim deme yeter. Son sözlerin bu aşka derin bir mezar kazar. Şimdi kalem ne dertler ne ızdıraplar yazar. Göğsümün solundaki yaramaz yara azar. Benden başka kimseye nefesim deme yeter. Nefesim derken senin o gözlerin gülerdi. Beni benden alıp da aşk sevdana bilerdi. Bizi tanıyan herkes mutluluklar dilerdi. Benden başka kimseye nefesim deme yeter. Cehennemi burada yaşatırsın sen bana. Tek bir defa kızdın mı söylesene ben sana. Her şey gönlünce olsun hiç korkma benden yana. Benden başka kimseye nefesim deme yeter. Bırak, bırak nefesim bizim olarak kalsın derim. O sözü duyduğumda nasıl yanar içerim. Sen bilirsin artık of Mevlam büyük Rab kerim. Benden başka kimseye nefesim deme yeter.

0: Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593. Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin Serpme Kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
1: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye sürecini biz bizzat şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte inşa ettik. Onlar olmadan bu süreç inşa edilemez. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle burada şehitlerimizin emanetlerine veya şehitlerimizin ruhlarına halel getirecek hiçbir sürecin içerisinde olmadık, olmayacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen şeker soruşturmasında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana'da 26 adreste 25 şirkete yönelik arama gerçekleştirildi. 47 şüpheli ifadeye çağrılırken bazı evraklara da el konuldu açıklamasını yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacı, resmi gazetede yayımlanan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'na ilişkin, yapay zekayı Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığının ve ekonomik kalkınmasının yeni güç alanlarından biri kılacağız. Yapay zekanın sunduğu imkanlardan milletimizin refahı ve insanlığın ortak faydası için en üst düzeyde yararlanacağız dedi. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerindeki kontenjanlarda %99,52 doluluk oranına ulaşıldı. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre devlet üniversitelerinin örgün programlarındaki 481.684 kontenjanının 479.392'sine yerleştirme yapıldı. Yalnızca 2.292 kontenjan boş kaldı. Başarı sırası barajı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının devlet üniversitelerinin yurt içi kampüsleri ...lerindeki genel kontenjanlarının tamamı doldu. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Müzakere sürecinin detaylarına değinmeyen Trump, "Bir anlaşma yapmak istiyorlar ancak benim gerekli gördüğüm türden bir anlaşmayı yapmayacaklar." dedi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransa ekibi Lyon'u konuk edecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, "Fenerbahçe olarak beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Camiamızın ve taraftarımızın uzun zamandır en büyük hedefi bu. Önümüzde iki tane 90 dakika var. Biz maç maç gideceğiz. Bugünkü maçta avantajı elde etmek istiyoruz. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefimiz doğrultusunda güzel bir başarı elde ederiz." dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Kaunas Žalgiris'le oynayacağı maçlar öncesi Dusan Vlahovic'i UEFA listesine ekledi. Süper Lig'in ilk haftasında Samsun Spor kendi sahasında karşılaştığı Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışılan çocuğun eğitim masraflarını üstlendi. Balçık, Göktuğ Alımcı'yı sezon boyunca iç saha ve deplasman maçlarında da ağırlayacaklarını söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.803 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 90 kuruş, euro 55 lira 49 kuruş, sterlin 64 lira 93 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 7 sent, bir bitcoin 64.382 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde, Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyrediyor. Edeceği bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 1359.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: geliyor.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
2: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve

0: ilk adımın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544-654-6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362-236-0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: bir daha elimi asla tutma.
1: Mersin'de Ciğerci Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

0: Bistrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sabah açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının genç kardeşlerim için hayırlı olmasını diliyor. Üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum dedi. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayımlandı. Şehit anne ve babalarına bağlanan aylıkların asgari ücretin altına düşmemesi yasal güvenceye alındı. Düzenleme kapsamında terörle mücadelede yaralanıp mağlul sayılmayan personele aylık bağlanmasının önü açılırken, bakıma muhtaç gazilerin ödemeleri ve muharip gazilerin sosyal haklarında da önemli iyileştirmeler yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin organize suç yapılanmalarından farklı yöntemle hareket ettiğini belirterek, güvenlik birimlerinin tem daire başkanlıklarının da yeni nesil suç örgütleri yapılanmalarıyla mücadelede görev alacağını bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen şeker soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkette arama ve el koyma işlemi yapılırken, kota ve satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlenen 47 şüphelinin ifadeye çağrıldığı bildirildi. Sivas'ın Suşehri ilçesinde bariyerlere çarparak uçuruma devrilen yolcu minibüsünde ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransa ekibi Lyon'u konuk edecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, "Fenerbahçe olarak beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Camiamızın ve taraftarımızın uzun zamandır en büyük hedefi bu. Önümüzde 2 tane 90 dakika var. Biz maç maç gideceğiz. Bugünkü maçta avantajı elde etmek istiyoruz. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefimiz doğrultusunda güzel bir başarı elde ederiz." dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Kaunas Žalgiris'le oynayacağı maçlar öncesi Dusan Vlahovic'i UEFA listesine ekledi. Süper Lig'in ilk haftasında Samsun Spor kendi sahasında karşılaştığı Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışılan çocuğun eğitim masraflarını üstlendi. Balçık, Göktuğ Alımcı'yı sezon boyunca iç saha ve deplasman maçlarında da ağırlayacaklarını söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6803 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 90 kuruş, euro 55 lira 49 kuruş, sterlin 64 lira 93 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 7 sent, bir bitcoin 64.382 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde, Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredildi. Bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

yaralama hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

0: Selamlar sevgiler, sevgili dostlar. Şöyle 18.08.2026 günlerden salı, Türkiye saatlerimiz 15.26. Bugün de birlikteliğimiz başlamış bulunuyor. Şöyle saatlerimiz 18'i gösterene kadar en özel, en güzel şarkılarla bugün de benimle olan birlikteliğiniz başladı. Şöyle bizleri severek dinleyen tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. Programın açılışında 2-3 güzel şarkıyla gerçekleştirdim. İşte onlardan bir tanesiyle de hemen sizleri bekletmeden programın açılışında yapmış bulunuyorum.
1: Damla yayında.

İşte güzel bir şarkıydı. Bunu da uğurlamış ve göndermiş olduk. Şöyle kolay gelsin demiş Damla abla, hoş geldin. Samsun'dan kucak dolusu selamlar olsun. Malatya'ya şöyle tekstilde çalışanlara armağan ediyorum. Şu an sizi dinliyorlar. Hakan Peker'den unutamadım seni çalarsanız sevinirim demiş dinleyicim. Teşekkürlerimi yolluyorum sevgili dostlar. İstek attım anında devrede 0542 744 6555'ten o güzel mesajlarınızı bugün de bana gönderebilirsiniz. Bugün de biraz rahatsızım, onun için fazla uzun süre konuşamıyorum. Hatta mesajlar da kısa olursa çok ama çok.

kaldığımız yerden hemen devam edelim. Sevgili dostlar, Damla Damla en güzel şarkılarla diyor. Haftada iki günde olsa hiç yoktan iyi diyor. Güzel dinletilerinizle Damla Hanım kızımız demiş. Teşekkürler, teşekkürler Selim abicim. Sağ olasın, var olasın. Sen de iyi ki varsın. Rabbim tüm herkese sağlık, şifa versin. Huzur versin, değil mi? İyi yayınlar Damla. Sıradaki parça şu an dinleyenlere gelsin. Seçtin diyor, parçalar her daldan çalıyor, hoşuma gidiyor, böyle devam, geçmiş olsun Damla. Sesinde biraz kırgınlık var ama genelde enerji de var demiş. Şöyle Almanya'dan sevgili Metin Olgaç mesajını ulaştırmış. Teşekkürler abicim, sen de programıma hoş geldin. Herhalde havalardan kaynaklı bir şey. Vallahi anımız anımızı tutmuyor artık, bir sıcak bir soğuk. Bizler de tabii ki ister istemez etkileniyoruz. Şöyle sırayı unutulmayan şarkıların tek adresinde Hakan Altun'un o güzel şarkılarından bir tanesiyle ben de sizleri baş başa bırakmadan önce beni severek dinleyen tüm dinleyicilerime bu şarkımda armağanım olsun diyorum.

0: Otis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
5: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
6: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
7: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: 5.57 yaptık şöyle. Türkiye saatlerimize selamünaleyküm ablam demiş. İyi yayınlar. Ben Enes Çoruhlu buradan diyor. Can Parçam, Enes Güneş, İbrahim Arslan, Mustafa Kurt, Ahmet Durmuş ve Can Göçer, Aziz Efe, Spam ve Alperen Alpe Fundi'den yarınlar parçasını armağan ediyorum. Yolda karardığında elveda diyen her daim haindir demiş. Mesajını ulaştırmış. Teşekkürlerimi yolluyorum. Tutku Efe'nin sesi Damla kolay gelsin demiş. Keyifli yayınlar inşallah diyelim. Ben Seyfettin Güray gurbette olan Recep Semizoğlu, Anıl Çimen, Emirhan Arslan kardeşlerime ve abime çok çok selamlar olsun. Onlar için Selda Baycan'dan diyor. Kirvam şarkısını çalar mısın? E4'e selamlar sevgiler demiş. Teşekkürlerimi yolluyorum. Yeni saatimizde istek şarkılarınıza da yer vereceğim sevgili dostlar. Şöyle özel ve güzel şarkılardan bir tanesiyle fazla konuşamadan sizlere hemen baş başa bırakıyorum.
1: Damla damla en güzel şarkılar.

16-12 yaptık Türkiye saatlerimizi, birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor sevgili dostlar. İstek attım anında devrede 0542-744-6555'ten o güzel mesajlarınızı göndermeyi unutmuyorsunuz. Şöyle duygulara hitap eden şarkılardan bir tanesi şimdilik radyomuzda yerini almış bulunuyor. Bizleri severek dinleyen, evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde, gurbetteki tüm gönül dostlarına da bu güzel şarkılarım kalpten, yürekten, gönülden armağanım oluyor. Bugün fazla konuşmuyorum. Şarkılar biraz daha fazla gelsin değil mi? Doya doya şöyle şarkıları dinleyelim. Gelen mesajları değerlendirmeye alacağım sevgili dostlar. Öncesinde muhteşem bir şarkı.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469. Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: Allah'ım diyorum her zaman, o güzel gözlerden yaşları düşürmesin değil mi? Dert verip dermansız da bırakmasın. Herkes Sevren'i yanında bir an önce de olsun. Şöyle gurbetteki gönül dostlarına uygun güzel bir şarkıydı. Bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Şöyle biliyorsunuz ki rahmetle, saygıyla, sevgiyle andığımız sanatçılarımız var. İşte onlardan bir tanesi. Sevgili Cansever'den onun da artık anılarını, hatıralarını kalbimizde, gönlümüzde, yüreğimizde yaşatarak sizlere de dinletmeyi unutmuyoruz. Her zaman seçtiğim şarkılar duygulara hitap ediyor. Bazen bizleri teselli edebiliyor, bazen de edemiyor. Ama herkesin anısına uygun da bir şarkı elbette bizim de yaptığımız programlarda denk geliyor değil mi? İşte onlardan bir tanesi. Sizler ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu.

de şöyle Damla ile olan birlikteliğinizden güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, güzel ablam ben Aziz Efe Span demiş. Seni dinlemekteyiz. Buradan Durmuş, İbrahim Arslan, Mustafa Kurt, Enes Çoruhlu, Enes Güneş, Barış Aktaş, Osman Demirtaş ve Can Göçer'e Dilan'dan Işıksız Sokaklar armağanım olsun. Bir de demiş Aynur Polat'tan Karlıbahar şarkısını çalarsan çok seviniriz. Allah'a emanet ol ablacığım demiş. O güzel şarkıyı yorumlamış oldum sevgili kardeşim. İstek attım anında devrede 0542-744-6555'ten o güzel mesajlarınızı bugün de Damla'ya göndermeyi unutmuyorsunuz. Biliyorsunuz ki pazartesi ve salı 15'ten 18'e kadar ben her

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim.

0: perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin. Doğal ortamıyla Şelale Et Mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

Seni değil aslında, kendimi özledim. Ruhumun sessizliğini, sevmeye hadsizliğini, masum gerçekliğini, asıl gerçeği henüz fark etmemiş halimi özledim. Dedim ya kendime. Şimdi ruhumun kavgaları kirli, yüzüm, ellerim eski. Küçük sevinçlerimi, tertemiz sevişlerimi dedim ya, dedim ya, dedim ya. Kendimi özledim. Yani.

0: T4'ten şöyle sevgili Emirhan içinden güzel şarkılar. Armağanım olsun diyorum yüreği güzel ablam, ben Enes Çoruhlu, yine her zaman olduğu gibi diyor. Seni dinlemekteyiz. Senin aracılığınla can parçam Enes Güneş'e Gülnaz'dan Dost Lazım parçasını armağan ediyorum. İnşallah ilerleyen dakikalarda o güzel şarkıyı da listemize dahil ediyor olacağız sevgili dostlar. Saatlerimizde 16.55 yaptık. Birlikteliğimiz en güzel şekilde devam ediyor. Ceylan sizlerle.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunda tanımlanan kurulun kurulduğunu belirterek, kurul üyesi bakanlarımız ve kurumlarımız da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını başlatmıştır. Kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz, dedi. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Şehit anne ve babalarına bağlanan aylıkların asgari ücretin altına düşmemesi yasal güvenceye alındı. Düzenleme kapsamında terörle mücadelede yaralanıp mağlul sayılmayan personele aylık bağlanmasının önü açılırken, bakıma muhtaç gazilerin ödemeleri ve muharip gazilerin sosyal haklarında da önemli iyileştirmeler yapıldı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Denizolgun hakkında fethi kabir kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin can ve mal güvenliğine kasteden organize suç çetelerine nefes aldırmayacağız. Devletimizin demir yumruğu, toplumun huzurunu bozmaya yeltenen karanlık güçlerin her daim ensesindedir, dedi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransa ekibi Lyon'u konuk edecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, "Fenerbahçe olarak beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Camiamızın ve taraftarımızın uzun zamandır en büyük hedefi bu. Önümüzde iki tane 90 dakika var. Biz maç maç gideceğiz. Bugünkü maçta avantaj elde etmek istiyoruz. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefimiz doğrultusunda güzel bir başarı elde ederiz," dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Kaunas Žalgiris'le oynayacağı maçlar öncesi Dusan Vlahovic'i UEFA listesine ekledi. Süper Lig'in ilk haftasında Samsun Spor kendi sahasında karşılaştığı Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışılan çocuğun eğitim masraflarını üstlendi. Balçık, Göktuğ Alımcı'yı sezon boyunca iç saha ve deplasman maçlarında da ağırlayacaklarını söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.803 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 90 kuruş, euro 55 lira 49 kuruş, sterlin 64 lira 93 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 7 sent, bir bitcoin 64.382 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde, Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyrediyor. Edeceği bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarıyla güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Damla Damla programı devam ediyor.

15-10 yaptık Türkiye saatlerimize. Bu haftanın da ikinci iş gününde ikinci son programda sevgili dostlar. Haftaya pazartesi ve salı yine aynı saatimizde 15'ten 18'e kadar buralarda olacağım. Ama bugün biraz rahatsız olduğum için onun için erkenden vedamı ediyorum. Çünkü konuşamıyorum. Kusuruma da bakmayın, inşallah haftaya pazartesi dolu dolu fazlasıyla telafi etmiş oluruz. Güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta diliyorum sizlere de. İnşallah sevdikleriniz her daim yanınızda olur. Saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde Kalpten Kalbe programıyla sevgili Taner de sizlerle. Aynı özelliği, aynı güzelliği yanında, kalbinde, gönlünde, yüreğinde yaşamanız ve yaşatmanız dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, kendinize de çok ama çok iyi bakın.

Yancı reklamları sunar. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469 Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali. Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 56 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi numara 53 ilk adımda.
2: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları

0: reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540-732-3775, İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A, Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, Et Atakent Dönercisi.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

0: Kağıt reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Lezzet yolculuğuna hazır olun. Öster ve Pide Salonu, geleneksel tariflerle gerçek pide keyfi sunuyor.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri

0: Ve kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551-656-4683.
2: Camlıbel Oto BMW özel servis. Sektörde 45

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Çilingir Grup İnşaat reklamları sunuyor.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk Adım Samsun.
4: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin Serpme Kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: reklamları sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
3: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

20.08 saatlerimiz Salı akşamında Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlamış bulunuyor ve Orhan Gencebay'la açılışı yaptık sevgili dinleyiciler. Pastorova Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programına hepiniz hoş geldiniz. Birazdan mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. WhatsApp üzerinden sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

Astronomi Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında sabah akşamında beraberiz sevgili dinleyiciler ve mesajınıza yer vermeye başlıyoruz. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55, sevdiklerinize mesajınızı ulaştırabilirsiniz. İyi yayınlar. Medine'den Samsun Kapalı'da A24'te yatan ömrüm Aydın Kutbay. Seni çok seviyorum kurban olduğum geceler uzun sensizlik ağır. Sen orada zamanla kavga ederken ben burada sabırla seni bekliyorum. Kokun yok, dokunuşun yok ama adın her gün yeniden doğuyor içimde. Dışarıda herkes kendi hayatında ama benim dünyam sensiz yarım. Bir gün o kapılar açılacak hayatım ve ben seni bekleyen kalbimin bütün birikmiş özlemiyle yeniden saracağım. Sen yeter ki dayan, ben buradayım, yanındayım. Konu sen olunca şarkısı Aydın Kutbay'a armağan olsun Medine'den diyor.

Sırayla mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, iyi günler. Ben Ankara'dan Nigar. Şu an Samsun Çarşamba Kadın Kapalı'da yapmakta bulunan Kızım Bir Tanem Betül Ballı için sizden Ember Yılmaz'dan Deli Gibiyim parçasını istiyorum. Betül Ballı'dan da Merve Engin ve Yuko'ya gelsin. Annem beni buralarda tek bıraktınız ya, ayrı ayrı şehirlerde düzen kurdunuz yeter ama kızacağım bak ablam da sen de hemen eve geliyorsunuz. Bahane istemiyorum çünkü ben sizi çok ama çok özledim. Alışmayın oralara, belki bu defa her şey güzel olur. Seni yüreğinden öpüyorum diyerek mesajını sonlandırıyor Ankara'dan Nigar.

İyi yayınlar, ben Samsun'a Fatih Yer. Samsun Çarşamba Seyitip C5 koğuşunda yatan sevgili Rabia, ama bazen sana bakarken içimden iyi ki varsın demek geliyor ama söyleyince sanki eksik kalacakmış gibi hissediyorum. Çünkü seninle olan her şey kelimelere sığmayacak kadar dolu geliyor. Rabia'm, senin varlığın hayatıma anlam katan tek gerçek diyerek mesajını sonlandırmış, Fatih Yer için geliyor.

İyi yayınlar Tutku FM, ben Memihan Yaman. Mersin'den Samsun Çarşamba Kadın Kapalı'da olan kızım Zeynep Yaman. İyi ki varsın kızım, az daha sabır, Allah'ın izniyle en kısa zamanda yanımıza olacaksın. Herkesin çok çok selamı var. Seni çok seviyorum, bu şarkı benden kızım Zeynep Yaman'a armağan olsun diyor. Memihan ve sevdikleri için geliyor.

20.39 yaptık saatlerimizi. Sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz devam ediyor. İyi yayınlar, ben Bülent Samsun. Çarşamba Kadın Kapalı Yatan Kızım Melike, Dilan Yılmaz için Burak Akçil, Duru, Bana Ailesin parçasını armağan eder misiniz? Ay parçam, bu parça ilk çıktığında benden istemiştin ama o gün yayınlanmamıştı. Yavrum seni çok seviyorum, Allah'ıma emanetsin diyor. Bülent mesajını ulaştırmış. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi günler, ben Yasin. Sıradaki şarkılar arkadaşlarıma, dostlarıma ve bütün sevdiklerime armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun diyor.

WhatsApp üzerinden mesajlarınızı sevdiklerinize, sevenlerinize ulaştırabilirsiniz. WhatsApp numaramız 0542 744 6555.

Yayınımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gece yarısına kadar A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda. Astroba Spor Salonu Atakum'da hizmetinizde.

İyi yayınlar diliyorum. Akın Karakoç'tan Ayet'i koşuna yatan Volkan Demirci. Kardeşimin bugün doğum günü. İyi ki varsın kardeş, iyi ki doğdun. Kalmadı kardeşin. Sayılı günler geçti. İnşallah biraz daha sabır. Doğum günüm şarkısı armağan olsun. Akın Karakoç'tan diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A24 koşundan kader eriz. Doğum günü olan Recep Salih Altuntaş kardeşimin yeni yaşına kutlar hayırlara vesile olmasını dilerim. Bir A21 koşunda bulunan abim canım Samet Yıldırım'a, açıkta bulunan Emrullah Çulhay'a selamlarım Bay Kedi. Doğum günüm şarkısı armağan olsun diyor Kadir Eren.

Yine Samsun Kapalıcı 22 koğuşunda yatan Canberk çatıya işinden seni çok özledim, müsait olunca beni arar mısın, sana söyleyeceklerim var. Günler geçiyor ama özlemin hiç azalmıyor, seni seviyorum bunu hiç unutma. Sensiz olmaz şarkısı Canberk çatıya armağan olsun diyor.

Yeniden Samsun TTP'ye kapalı da yatmakta olan Hasan kardeşim Serkan Kör. Dört duvar almış seni, hasret sarmış bizi. Birimizin günü geçmiyor, birimizin gecesi. Sabır Allah'ın, Hasan'ın sabır. Selam eder gözlerinden öperim ablan Gamze. Serkan'ım için Ali Kınık ve Güllü düeti olmadı parçasını armağan ediyorum diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim.

insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı.

Hayırlı yayınlar diliyorum İstanbul'dan. Selamlar, saygılar. Samsun Kapalı'da TTP A16 koğuşunda olan sevdiğim adama seslenmek istiyorum. Cebinde benimle aynı evin anahtarını taşır mısın? Benimle evlenir misin? Bırakcan DG için armağan olsun diyor. Bir evlilik teklifi geliyor. İstanbul'dan mesajını ulaştırmış dinleyicimiz. Bırakcan DG için armağan olsun diyor. Kutsi alıyor sırayı, ilanı aç.

Astronomi Spor Salonu sponsorluğunda yeni saatimiziz. 21.00 saatlerimiz. İyi yayınlar, ben Aslan Kocam Hazar Göçer'e seslenmek istiyorum. Annemin söylediği gibi bizden başka kimsemiz yok. Seni sevmek benim borcum. Gerekirse hayatımla öderim. Dilerim ki Allah'tan senden önce öleyim. Ömrüm yıldızdır ve bende kalmadı parçası. Kocama armağan ediyorum. Hazar Göçer, seni çok seviyorum. Dinleyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

İyi günler, ben J26 koğuşunda yatmakta olan Emir Yavuz. Burada beraber kader birliği yaptığım abilerim, kardeşim Miraç Karakoç, Berat Toprak, Emirhan Uçaran, Mustafa Aslan, Ufuk İşler, Süleyman Memişoğlu, Diyar Güler'i, Fatih Çetin, Emrah Turgut'a, Celil Albayram, Orhan Akçı, Efe Baran Yılmaz, Hakan Kara, başka koğuşlarda olan abilerim, Bağdat Aflan, Tonlay Kutur, İlker Kuta, hepsine ayrı ayrı selam olsun. Bu şarkı benden Berat Toprak ve Emirhan Uçar'a da armağan olsun. Ve son olarak da ayrıca Efe Kağan Öksüz için de armağan olsun diyor. Emir Yavuz ve sevdikleri için geliyor. Tutku FM 105.0'dasınız.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye değerli dinleyiciler. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar diliyorum canıma. Canım Yuko'nun Merve'si gözümün dediği her yerde seni arıyorum. Ne geçen zaman azaltıyor özlemini. Ve de geçen günler unutuyor seni. Bir yanım hep eksik, bir yanım yarım. Adını içimden her geçirdiğim bir sızı düşüyor yüreğime. Sen yoksun diye değil, sensizliğe alışamadığım için ağlıyorum. Bazı özlemler kelimelere sığmıyor özledim. Hem de tarif edemeyeceğim kadar ey benim zamansız gidenim. Yuko seni çok seviyor. Gökhan Doğanay'dan Kala Kaldım şarkısını armağan olsun Yuko'dan. Kalbimle iyi geceler can yoldaşım Merve Engin için armağan olsun diyor Yuko'dan.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Kemal Yıldırım bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. En güzel şarkılar her şey gönlünüzde olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Peki. Bir başka mesajımız. İyi yayınlar Aslan Kocam, Azar Göçer'e seslenmek istiyorum. Annemin söylediği gibi bizim bizden başka kimsemiz yok. Seni sevmek benim borcum, gerekirse hayatımla öderim. Dilerim ki Allah'tan senden önce öleyim ömrüm. Tüm güzel şarkılar Azar Göçer için armağan olsun diyoruz.

İyi yayınlar, merhabalar ki başım, nasılsın, iyisindir inşallah, biziz. Bir sıkıntı yok, çocuklar çalışıyordu, beni uyandırmışlar. Bugün sesini duyamadım, çok üzgünüm, çok özür dilerim. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Kanım kurusun parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

mesajınıza geçiyoruz. Size Emtrabut'tan C26 koşuna yatan eşim Emrah Turgut'a gelsin. Dünüm, bugünüm, yarınım, herzlerim sensin sevdiğim. İçimde bir umut var, senin senle olan güzel günlere inancım var. Sen benim hayat arkadaşımsın, olmazsa olmazımsın, ailemin değerlisisin. Seni çok seviyoruz, her zaman senin yanındayız. Ne olursa olsun seni yalnız bırakmayacağız, seni bizsiz bırakmayacağız. Kalbimin en hassas mesafesi Gizem Turgut'tan armağan olsun diyor.

Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda değerli dinleyiciler, Tutku FM'di. Bir yerinden Samsun Kapalı C26'da yatan sevgilim Osman demiş, aşkım yarın beni arar mısın, çok özledim seni, her şey iyiye gidiyor, çok umutluyum, her şey yolunda, ben iyiyim, beni merak etme, seni çok seviyorum, yarın konuşmayı bekliyorum. Hasret rüzgarları şarkısı armağan olsun Osman demiş için diyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Yunus Genç. Samsun Açık Cezaevinde yatmakta olan Özüm ağabeyim Can Parçam Berat Bektaş'a ve yine Samsun Kapalı'da yatmakta olan ağabeyim Can Parçam Özüm Gencay Gence selamlar olsun ağabeylerime. Düşme parçası armağan olsun diyor Yunus Genç için gidiyor.
1: Düşme, düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır, gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların, düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde, düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden, düşme. Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun, düşme. Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun sursuz, çakalın çakal olmadığını anlarsın 200.

Düşme. Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururun, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerin, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatın orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde. Ama sakın.

Ve sırayla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye Astroba Spor Salonu Atakum'da hizmetinizde değerli dinleyiciler. İyi yayınlar Taner abim, nasılsın diyor. Çok teşekkür ederiz. Ankara'dan Yasin Kapalı'da yatan eşim Songül'e iki hesabı da ödemeye yatırdım. Canım benim ama Mustafa abiye defalarca aramama rağmen ulaşamadım. 11'de yola çıkıyorum. Sana geleceğim inşallah. Seni çok seviyorum. Ankara'dan Yasin'den Songül'e armağan olsun.

0: İyi günler, Samsun TTT Kapalı'da koşuna yatmakta olan Fırat Yeşilyurt'a her şeyinden. Fırat'a hikayenin sonunda seninle olacaksam bir ömür beklemeye razıyım. Fırat Yeşilyurt'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Eşinden ayrı koşuna yatmakta olan Volkan Demirci. Gelsin yolum sen olduktan sonra karşıma çıkan hiçbir yokuş beni yoramaz. Seninle başlayan her hikaye tüm zorlukları aşmaya değer. İyi ki doğdun. Rüya parçası armağan olsun diyor. Horma ateşi olduğu için bir başka şarkı gönderiyoruz sizin için de. Volkan Demirci'ye armağan olsun diyor dinleyicimiz. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı sırayla değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bir başka mesajımız, aslan eşim hazırım. Ben öyle bir adam tarafından şımartılıp seviliyorum ki kimsenin varlığına ihtiyaç duymuyorum. Sadece ona aç, ona susuz yaşıyorum. 11 aydır yaşamıyorum aslında. Bay canım bay şarkısı ona armağan olsun. Hazar Gürçel, seni her şeyden çok seviyorum diyor denicimiz.
1: Sormadım. Çok ağladım senin için. Çok geceden sabahlara selam yolladım.

Yener kavak kapalı set tipinde yatmakta olan eşim Caner Çırak, çocuklarımızın en büyük eksiği sensin, biz seni sadece beklemiyoruz, her gün yeniden özlüyoruz. Beni bu şehir boğuyor parçası armağan olsun, bil ki her notasında seni bekleyen biz varız. Caner Çırak için armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

21.44 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Salı gecesinde beraberiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun'dan A7 Koğuşu'ndan selamlar abilerime, kardeşlerime selamlar olsun. Hamza Marhan sevgilim, ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardı. Sabrın özgürlüğün olsun, kurban oldum. Elbet bir gün öpüyorum gözlerinden. Gel öpem seni parçası armağan olsun diyor. Hamza Marhan sevgilim için diyor.

İyi günler. 18 koşundan Mustafa Angay, Bafra'da Kapalı'da bulunan Can Parçam, İbrahim Can Demirci, Temel Can Ak, Semih Pişik, Kantar İsmail, Samsun'da yatan baş abim Samet Yıldırım, Uğur Akın, Umut Akın için Ozan Tımarlı, Yasin Sarı, Enis Kayaoğlu, İmdat Kayaoğlu, Yunus Emre Koz, Erkay Şanlı, Uğur Can Şanlı, Emre Ali Buler, Yağız Özbal, Mücahit Hanedar, Serkan Bayram ve Mine Aklıman'a Emir Şener için, Emir Burak Akbulut, Altan Görücü ve Can Parçam, Berkay Bahar, Aynı Koğuş'a kadar bir yaptığım canlarım, Can Altındaş, Yusuf Çuva, Baran Özkan, Ceyhun Aslan, Ercan Çeleşe, Fırkan Top, Efe Gülana, Tanju Odabaşı, Alihan Çakırcı, Görkem Mert Yıldırım, Yılmaz Berber, Kaan Kocaoğlu, Hakan Özdemir, Ahmet Sayar, Cihat Bektaş, Vahit Çavdağ, tüm dostlarıma selam olsun. Demir kapılar umutları değil, sadece yolları ayırır diyor. Mustafa Angay'dan armağan oluyor.

güzel bir mesajımı. Samsun Açık'ta yatan Emirhan Kaplan için canım kardeşim seni çok seviyoruz, kendine dikkat et. Herkesin sana selamı var, öpüldün, hayırlı geceler, sana köşe bucak parçası armağan olsun diyor Emirhan Kaplan.

Bilginler Samsun Çarşamba Pazarı'nda T-Tipi Kapalı'da yatmakta olan canım kardeşim Şahin Şanlı ve nişanlısı Zeynep Yaman sizi çok özledim. Canlarım az sabır, güzel günler yakın, sizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin, Allah'a emanet olun canlarım. Ablan Hatice Şanlı'dan armağan olsun bu parça diyor.

21 Eylül saatlerimiz Salı gecesinde beraberiz Kalpten Kalbe programında. Astroba Spor Salonu spor salonunda, Atakum'da Astroba Spor Salonu spor severler için. İyi yayınlar A13 Koğuşu'ndan Polat Bıçak, Kavak'ta yatan kardeşim Emincan Bıçak için Köşe Bıçak şarkısını rica ediyorum diyor. Az önce yer vermiştik mesajını gördük. Güçlü duruşunu bozma, bugünlerde elbet geçecek umudunu asla kaybetme biliyorum. Çok daha güzel günlerde yine bir arada olacağız. Seni çok seviyorum, her zaman yanındayım Emincan'ım diyor. Polat Bıçak'tan armağan oluyor.

bir mesajımıza geçiyoruz. Bafra Ceyhun koşuna yatan kalbim tek sahibi Gazi Hüseyin Ek için armağan ediyorum diyor. Seni çok seviyorum. Sözümü söz, Allah'a emanet ol her şeyim diyor. Diğer bir mesajımız. İyi yayınlar Ferhat, ben aileme ve bütün radyo dostlarına armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar, emeğinize sağlık diyor. Rica ederiz. Peki tüm güzel şarkılar sizin için de armağan olsun.

Evet, son bir mesajımızı ekliyoruz. İyi yayınlar. Aundak hoşuna yatan bir tanecik sevgilim, hayatımı adadığım diğer yarım olan Emine'me armağan olsun sevgilim. Az kaldı gücüne güç, olurum sabret bir tanem. Canını hiç sıkma, bize de gülecek. Bu hayat bir umuttur yaşamak. Seni alacağım oradan, sana söz. Seni çok seviyorum ve öpüyorum. Gümüşünden armağan olsun bu parça diyor.

0: Başka FM 105. Duyguların frekansı. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: İstanbul'dan selamlar, saygılar. Samsun Kapalı yatmakta olan ağabeyin altı koğuşuna bırakacağım diye bir tanem sevdama müebbet vururuma ağır hapis biçilmiş. Oysa ne yüreğime kelepçene de aşkıma zincir vurabilmiş. Bırakım sevdiğim adam. Aşkım bir tanem, görüşü güzel adam, seni çok seviyorum. Ben herkesten yana özgür ama senden yana istediğim adam. Rafet Erroman'dan Ömrümün Sahibi şarkısı armağan olsun diyor. Burak Can Dege için geliyor.

Samsung Mobile Meyve sponsorunda 22.04 yaptık saatlerimizi. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Seri bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi yayınlar Ayede Koşun'dan. Hasan Baydar aynı çatı altında kadar bile yaptı. Umut Öztürk, Ekrar Ahmet Çoşkan, Muharrem Durgun, Emin Binici, Mert Efe Öner, Miraç Çeşli, Ömer Faruk Çelik, Berto Aykün, Salih Özer, Muhammed Ediz, İstanbul Rıdvan, Tan Güler, abilerime, kardeşlerime selam olsun, haberim var şarkısı armağan olsun diyor Hasan Baydar'dan.

İyi yayınlar, ben Sert Ankara. Benim için kıymetli ve değerli abilerim Dursun Kılıç, Falko Murat, Mert Tekin, Merdo, Mesut Şahin'e, Mustafa Olat'a ve canımdan bir parça olan kardeşlerim Talha Baran Çelik, Ahmet Mahmut Çelik, Özkan Uyanık, İsmail Can, Bural, Buğra, Ese Başa, Can Olat'a, Bedirhan, Öztürk Fıratlı, Yeşilyurt, Yusuf Üstün, Okan Bayraktar ve adını sayamadığım nice kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. En kısa zamanda kavuşmak dileklerimle fazlasıyla özlendiğiniz tüm kader mahkumları için Kurtlar Sofrası şarkısını armağan ediyorum. Sizi seven Sertan Karadan diyor. Mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. A2 koğuşunda yatmakta olan oğlum Alper Mustafa, selam olsun annesinin en değerlisi. Dualarım seninle en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle. Annesinin yakışıklı oğlu Alper Mustafa'ya armağan olsun annesinden diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Hamza Çakır'dan Samsun C6 koğuşunda yatmakta olan kuzenim olan Ömer Çakır ve koğuşundaki arkadaşlarına Murat Akkaya, Ekrem Akpınar, Onur Payzi, Ramazan Öztürk, Halil İbrahim Torun, Emrullah İnce, başka koğuşlarda yatmakta olan Kaan Düzgün, Cesaret Hepsine selamlarımı iletiyorum diyor Hamza Çakır'dan.

saatlerimiz Sami Gari Menkul sponsorunda geceye devam ediyoruz. Sırayla tüm mesajınıza yer vereceğiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Merhabalar Tutku FM Samsun TTP. Kapalı Dağ 18 koğuşunda bulunan Taşkın Oflaz için Seviyorum Seni Yar şarkısını rica ediyorum. Bu şarkı onu çok seven Dilara'dan Taşkın'a gelsin. Taşkın, seni çok seviyorum, çok özlüyorum ve seni bekliyorum. Nerede olursan ol, kalbimin hep seninle olduğunu unutma. A18 koğuşundaki Taşkın Oflaz'a, seni seven Dilara'dan armağan olsun.

Yenar düştüğümde elimden tutan, her anımda arkamda duran dağ gibi abim. Doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın. Güzel insan, güzel günleri, sayılı günümüz kaldı, seni çok seviyorum. Volkan Demirci'den Armağan Olsun diyor. Volkan Demirci ve sevdikleri için geliyor.

İyi yayınlar ve BB'de yatan eşim Taner Şahin'i aramadım, merak ettim. Aramanı bekliyorum, seni seviyorum. Sonunda kavuşmak var ya, varsa yolun zorluğu mühim değil. Sen bu dünyada uğruna savaş verilecek en güzel şeysin. Ara beni bekliyorum ya da haber gönder, seni çok seviyoruz. Herkesin selam var. Ailenden armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış eşim Taner Şahin'e armağan olsun diyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum Ankara'dan Filiz ve Murat'tan Koca Yürekli Paşası'na. Berk Bulut'a annem yürek sızığım ciğerim. Güzel mis kokulu yavrum annem ölür yoluna nefesim seni babam. Annen kardeşini o kadar çok seviyor ki. Annem namı diğer Berk Bulut, Emir Bulut, Paşalar, Berk Bulut'tan Aslan başlık kardeşleri. Murat Karadeniz, Halil Karadeniz, Emir Bulut'a gelsin. Gitmeseydin şarkısı diyor. Şarkı arşivde bulmadığı için bir başka şarkıyı da gönderiyoruz Ankara'dan Filiz ve Murat'tan.

İyi yayınlar, kurban olduğum aklım hep sende. İyisindir umarım, bana sinirli ve kırgın olduğunu biliyorum. Seni çok özledim, bugünler geçecek, az sabret, her şey çok güzel olacak. Senin için elimden gelen her şeyi yapacağım. Seni çok seviyorum, her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Aklım hep sende şarkısı armağan olsun diyor Emrah Yalçın. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Köylü'den Arda, rengine armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor. Bir başka mesajımız ise İyi yayınlar, Samsun T-Tipinde A10 koğuşunda yatmakta olan Fırat Yeşilyurt'a her şeyinden Fırat'a hikayenin sonunda seninle olacaksan bir ömür beklemeye razıyım diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: İyi yayınlar. İyi yayınlar. Bu kötü günler geçecek. Her şey yoluna girecek. Siz üzülmeyin. Benim canlarım. Bu parça Samsun Çarşamba Kapalı'da yatmakta olan güzel yerinim Zeynep Yaman'a gelsin seni. Şahin'i çok seviyorum. En kısa zamanda çıkmanızı bekliyorum. Düğünüz çok güzel olacak. Mehmetcan Şanlı, Armağan Olsun bu parça diyor ve Kıvırcık Anne'nin güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı. Geceler yangın viran ediyor. Ya.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz yayına. Bafra TTP Kapalı'da D4 koğuşunda yatan Tunan Yemrikili Türkan Asan abime selamlarımı iletiyorum ve koğuştaki herkese selamlarım olsun. Bugünlerde geçecek elbet bir gün çarşambadan selamlar abim Eymen Yermek ve Poyraz Yermek için armağan olsun diyor. WhatsApp numaramız 0542 744 65. Elbet sevgili dinleyiciler, sevdiklerinizi, sevenlerinizi WhatsApp üzerinden mesajınızı ulaştırabilirsiniz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar Gökhan Aslan, bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun diyor. Bir başka mesajımız Samsun'dan Deniz. Samsun T-Tip'inde yatan A22 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Kerem Kökçeoğlu'na ve koğuş arkadaşlarına selamlar canım kardeşim. Herkesin sana selam var. Annemin, babamın, Türkan'ın, Resul abinin seni çok özledik kardeşim. Elbet bir gün seni görmeye değil almaya gireceğiz inşallah. Elbet bir gün özlemlerdesin, sana hasretimiz, sana seni çok seviyoruz kardeşim. Allah'a emanet ol, kalbimizdesin kardeşim için armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor.

0: Σουτκό FM.
1: İyi yayınlar Çiğdem Su, Umaylina, Çiğdem ve Ufuk Aslan ailesinden A7 koğuşunda yatmakta olan Volkan Demirci'nin doğum gününü enişten dileklerimizle kutluyoruz. Seni çok özledik, iyi ki varsın, dört duvar sevgimize, kardeşlerimize ve dualarımıza engel değildir. Tüm kader mahkumlarına selamlar, armağan olsun bu güzel parça diyorlar.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli ayıpsız aşikare yağmur misali. Neylersin alışkanlık? İçin kan ağlarken yüzün güler. Dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

İslam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda salı gecesinde beraberiz. 22.44 saatlerimiz yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Evet, mesajlarınızı yetiştirebiliyoruz. Mesajlarla birlikte şarkılara da yer vermeye özen gösteriyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Göksel Değirmenci'den Talha, Omay kardeşine armağan olsun. Göksel Değirmenci'den Talha, Omay kardeşine armağan olsun bu parça diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız Yücel Tepe. A20 koğuşunda olan canımız Mert Eren Torun'a çok selamlar. Dayan Aslan, az kaldı. Güzel ve özgür günler diye görüşmek dileğiyle her koşuda yanındayım. Unutma, iyi ki varsın Mert Eren. Üç bir parçası sana armağanım olsun. İyi bak kendine diyerek mesajını sonlandırmış Yücel Tepe.

Bizleri internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan dinleyebilirsiniz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yayınlar sevgilim Barış'ın mektubunu aldım. Aramanı bekliyorum. Seni çok özledim. Canımın içi yalnızca sitem şarkısı sevgilim Barış Semiz'e armağan olsun diyor.

İyi yayınlar. Ben Ankara'dan Sinem Karadeniz, Samsun'da yatan eşim Muratcan Karadeniz için armağan ediyorum. Benden ona armağan olsun. Haftaya ara beni. Oysa sen hala damarımda dolaşan keskin bıçaksın. Çıkartmaya kalsam kan kaybedeceğim. Bıraksam öleceğim. Sırt çevirdiğin yüz benim ama içinde büyüttüğün sevda çiçeğin de benim diyerek mesajını sonlandırmış. Ankara'dan Sinem için giriyor.

işte sevdiğim. Yüzüme bak. Beni bırakıp gidecek misin? Gitme. Ne olursun 5 dakika düşün. Düşüncesizlik etme. Ömrümü sevdasıyla demlediğim. Hayat zaten zor. Çıkmazlara düşürme beni. Düşün. Senden sonra düşeceğim halleri düşün. Gözümün ışığı. Sen gidersen hafızamı kaybederim. 29 harfin 25'ini unuturum. Güzel yüzlüm. Düşün. En ufak hatayı canımla öderim. Can yoldaşım. Musalla taşımda düşün beni. Ömrüme düşmanlık etme yarim. Düşün mesela. Bayraksız vatan olur mu? Sen bayrağımsın, bağımsızlığımsın. Sen gidersen elimden alınır özgürlüğüm. İşgale uğrar bütün sınırlarım. Kendi yurduma yabancı etme beni. Düşün. Hayatımızı düşün, sevdamızı düşün. Öfkene zincir vur, biraz dur. Aklınla düşün. Memleketin halini düşün mesela. Her yerde bir ayrılık havası. Düşün. Düşün ki aydınlansın düşün sevdiğim. Seni seviyorum. Seni seviyorum sevdiğim. Gitme. Gitme.

izlerini düşün. Beni sensiz, seni bensiz düşün sevdiğim. Yere düşen cam gibi dağılırım, gitme. Canımı tenimden ayrı düşün Özge yoldaşım. Beni ayrılığa mecbur etme. Düşün, hatırlıyor musun? Seni ilk gördüğüm gün gönül sayfamı sevdanın mührüyle mühürledim. Ey benim mutluluğumun şifresi, hayatımın rotasını seninle belirledim, gitme. Düşün, gönül kubbemde asılı duran yıldızım, dilimden düşmeyen niyazım. Sen gidersen ziyan olur bütün emeğim, gitme. Sen nasıl dokunursun başka birine, nasıl birini koyarsın benim yerime, düşün. Bütün şüpheleri hafızandan sil artık, sadakatle bağlıyım sana bil artık. Mesafe koyma aramıza, zulümdür ayrılık. Beni senden mahrum etme, haydi tut ellerimden. Kirlenmeden gülüşün, son bir kez daha düşün. Sevdamızı düşün, memleketi düşün, geleceğimizi düşün. Düşün ki aydınlansın, düşün. Gitme, seni seviyorum.

İyi günler, ben Gamze. Çarşamba Kadın Kapalı C9'da olan kızım İrem'e, annem sen benim en kıymetlim, en değerlim, kalbimin heyecanı. Bedenimin ruhusun, seni çok seviyorum, sabır annem sabır. Geçecek bu günler, sana söz veriyorum. Kavuştuğumuz gün sana, dünyaya yeniden gelmiş gibi güzel bir hayat yaşatacağım, sözüm söz. Kalbi güzel annem oğlun seni çok ama çok seviyor, çok özlüyor. Annem de sürekli annem de annem diyor. Ben de ona gelecek, senin annen gelecek diyorum. Sabır kalmadı şarkısı sana armağan ediyorum. Seni de çok seviyorum kızım. Gamze'den armağan olsun bu parça diyor. Kızım İrem için ve Ahmet Kaya sevenleriyle buluşuyor.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: 20.00 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Tüm mesajınıza yer vereceğiz sırayla. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Çarşamba Kapalı C11 koğuşundan Tansu Kaplan farklı koğuşlarda olan Can Bağım, Eda Büyükdağ Aysun, Büyükdağ ablalarım Eda Güney, Ayşegül Uluç, Elif Dursun Özlem dedi, dostlarım Ebru Kut, Aleyna Olgun, Nursen Ağçalık, Elif Kaya, Sibel Kaya, Tuana Gürbulut, Yasemin Demirtaş, Asena Vanlıoğlu, Beyza Yüksel, Didem Öz, Salih Hazret Karakuş, Eda Meler, Nesligül Su İçmez, Elif Kocakele, aynı koğuşa kadar bile yaptım, Zeynep Olgun, Çağla Aras, Sıla Koç, Sevda Akdemir, Konyalı Muzlu, Konyalı Muza, Küçük Ebuşa, Öykü Aydemir'i, Alena Ceylan, Antepli Gülo, T tipinde bulunan abilerim Recep Bülay Erdinç, Güney'e, kardeşlerim Erdal Büyüktağ, Oğuzhan Kurt, Nevzat Başkurt, Abdullah Ömer Mutlu, kıymetlim Dinçay Çarıkçı'ya selam ederim. Sana sesimi duyuramasam da çok şanslıyım. Sen benim sessizliğimden anlıyorsun, sana sonu sarılmayla bitecek özlemler biriktiriyorum. O gün geldiğinde sana sözlerim değil gözlerim anlatacak. Her zaman yanındayım, solundayım. Elini tutmasam şarkısı armağan olsun diyor Tansu Kaplan'dan.

Ali Naci'yi altı koğuşunda yatmakta olan kardeşim Ömer Çakır ve tüm mahkumlara armağanım da sabır Ömer'im. Çıkacağın günü bekliyorum Hasan kardeşim abi Murat'tan armağan olsun bu parça diyor Ömer Çakır'a. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Köylüden Arda Rengin'e armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Arda Rengin için gelsin sabırla ve zamanla diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

0: Bankul katkılarıyla.
1: İyi yayınlar Erdoğan'dan. Sen varsın Rabbim sana sabır, kalbine huzur versin, hiçbir imtihan sonsuza kadar sürmez. Allah sabreden kullarını asla yalnız bırakmaz. Ben seni sevgili duayla ve umutla bekliyorum. İnşallah en güzel kavuşmayı da bize Rabbim nasip eder. Kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, ille de sen parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsun Kapalı'da yatmakta olan eşim Çetin Kalaycı'ya armağan ediyorum. Not aramanı bekliyorum. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış. Çetin Kalaycı'ya armağan olsun diyor dinleyicimiz.

İyi yayınlar diliyorum Mert ben bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine de armağan olsun diyor. İbrahim Erkal alıyor sırayı, Mert için nasıl sevmiştim diyor.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yine kurban olduğum sen gecemin yıldızı, sabahımın duasısın. Adını her içime çektiğim nefeste yeniden seviyorum hasret yüreğimi. Usulca düşen bir yağmur gibi sessiz ama derin. Belki hiçbir gece sabaha küsmüyor, hiçbir umut yolunu kaybetmiyor bizim diye kavuşacağımız gün. Vakti gelince en güzel çiçek gibi açacak o güne kadar seni kalbimin en sessiz yerinde, dualarımın en güzel cümlesinde taşıyacağım seni, kelimelerin sustuğu yerde seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya gülün parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

Kalpten Kalbe programında son yarım saatimiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Gamze. Çarşamba C9'da olan Deniz Gözlü İlemim. Senin için ömrümü yol ettim, nefesimi sana verdim. Gönlümün en güzel yerinde olan evladım. Eli de sen diyerek öleceğim ama seni oğluna kavuşturacağım. İyi ki sen dedin ya. Hayır, iyi ki sen benimsin. Benim teksin. Kalbimin sahibi sensin. Bu şarkı sana armağan olsun diyor Gamze'den.

23.35 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Samet ulaştırmış mesajını yayınlar. Bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun en güzel şarkılar. Her şey gönlünüzce olsun diyor ve Derya bedava canlıyor sırayı.

biliyorsun ya. Arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git.

0: Güney Akgül bizlerle beraber oldu. Silbeni dedi. Kalpten Kalbe programında 23.44 saatlerimiz salı gecesinde. Sorma. Ve sonlara yaklaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Mert ulaştırmış mesajını yayınlar. Tutku FM dinleyenlerine ve bütün sevdiklerime armağan olsun diyor. Gülü yorum alıyor sırayı. Yalan sevgiler diyor.
1: Tutku FM. Bölge.

0: Kalpten Kalbe programında sonlara yaklaşıyoruz salı gecesinde. Harun gurbetten Sılı'ya selamlar, tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor. Harun için geliyor. Diğer bir mesajımız, Erbağ'dan Hakan, şu an Samsun'dayım. Sıradaki parça kendim için istiyorum ve oğlum Alparslan için armağan olsun diyor. Hoş geldin diyoruz Hakan. Arkadaşıma da selamlar gönderiyorum. Tüm güzel şarkılar Hakan için de armağan olsun.
1: Tutku FM.

Evet, Kalpten Kalbe programında 23.54 yaptık saatlerimizi salı gecesinde ve geceye dair son mesajımızı aktarıyoruz. Dinleyenler, sen benim kalbime yazılmış en güzel hikayesin. Aramıza giren zamanda mesafede sana olan sevgimi eksiltmedi. Seni özlediğim her gün sevgimin ne kadar gerçek olduğunu daha iyi anlıyorum. Bazen sadece seni hayal etmek bile bana güç veriyor. Çünkü biliyorum ki en güzel kavuşmalar en çok sabredenlerin olur. Senden tek isteğim umudunu hiç kaybetmemen. Ben seni her koşulda aynı sevgiyle bekliyorum. Bir gün bu hasret bitecek ve geriye sadece kavuşmanın mutluluğu kalacak. O güne kadar kalbimin en güzel yeri hep senin olacak. Yarın yanında olacağım. Üzerinde ör, seni çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Rabbine emanetsin. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun bu parça diyor. Emrah Yalçın için gidiyor.

0: kimseyim. Bütün sıkıntım, kederim, kavgam kendimleydi. Sana yansıttığım için özür dilerim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim.
1: Kalplerin buluştuğu program Kalpten Kalbe'de saat 20 itibariyle başlayan beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Değerli dinleyiciler ve mesajlarıyla dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında saat 20.00'da buluşmak üzere. Her şey yolunuz iyi olsun. Hoşçakalın.
2: Tutku FM.

Korkuyorum kıyamete, korkuyorum kıyamete, döner bu akşam, döner bu akşam.

kese ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

Ömür dediğin nedir ki gülüm? Paramparça bir yürek, darmadağın bir adam. Ömrümü verdim demiştim, kaderimsin demiştim, ölürüm demiştim. Gidersen, dönmezsen ölürüm demiştim. Şimdi diyorum sana, kaderimsin gülüm, sevdamsın, sevdiğimsin. Ömrümü verdim lan, ömrümü verdim sana. Kaderimsin dedim sana, ben seni öyle sevdim.

çok geç anladım. Seni sevmek, kör kuyulara düşmek, diri diri mezara gömülmekmiş. Yaşarken ölümü görmek, Azrail'le her an karşı karşıya gelmek. Cehennemde her gün cayır cayır yanmakmış, bilemedim. Alacağın olsun, yaşattığını yaşaman dileğiyle, yaşaman dileğiyle. Hoşça kal.

burnumda. Ölmekten falan da korkum yok ha. Aklım anamda, aklım yavrumda. Yeter Felek, bırak şu yakamı. Benle uğraşma.

tane, bizi yaradan Allah da bir tane.